Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum. Bir gün gelecek, biliyorum.

0: Radio Sadburi Türkiye Skma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
1: Dipleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Oldi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
9: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hongia radio ya.
7: Oldu radio glas Turkiye.
14: Türkiye önü radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Sjúin í kumung ég er maltan djílung ónun djú þeim tjávar í pensjön við. Að sjá vatta þagat únuð, ankarada þagat únvir, halkara vagat búinja þagat þykkið. Talam qadarladın leyiciler, TRT, Türkiye'nin ses radyosunun Türkmenilin nəkü qoy verilişinin nuavattaqı zanına başlayarız. Qoy verilişimiz 16 metr, 17.730 kilogers yığılıklardan qeyzxo tolqundan günefirden dıqqatınızı hödürləyarız. Günefirden verilən qoy verilişimizə çanağın ten arqalı aşxabat vaqtı bilən saat 7-dən 7.30 çenini, Türk saat 4A'dan 10.092 MHz yığılıklardan horizontal polarizasiyadan qaytadan dinləb bilərsiniz. Qadırlı dinləyiciler qoy verilişimizin bugünkü zanını daşarı yurt xabarlarını şeyli hem Türk dünyasının tanimal şahsiyetleri adlı heptelik tapqırlığını gepleşigimizi dinləb bilərsiniz. Qoy verilişin bugünkü zanını tayarlan və alıp barayan Nur Cemal Seyidova, texniki işgərimiz Ersin Aydemir.

Qadarlı dinleyiciler, Ankara'dan yayılma verilen TRT, Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinde Candan Erçetin'in yerine yetiren Bahana adlı aydımını dinleyersiniz.

Gadirli dinleyiciler, Türk dünyasının tanımal şahsiyetler adlı gepleşigimiziň bugünkü sanyna Sada Durmuş, Çuňur Şygyryýet, Cahit Zarif oglu hakynda maglumat bermekçi. Halkara gatnaşyklary boýunça bilermen doktor Cemil Doğaç İpek'in tema baradaky garaýyşlaryny dikkatiňize ýetirýäris. Bir milletin edebiýat taryhy diňe kitaplar bilen ýazylmaýar. Şol kitaplary ýazan adamlaryň garaýyşy, ahlagy we maksady bilen hem ýazylýar. Türk şygyryýetiniň soňky ýarym asyryny öçmejek iz galdyran şahyrlaryň biri hem Cahit Zarif oglydyr. Onuň 40 ýyl ozal aradan çykandygyna garamazdan şygyrlary ul höwes bilen okulýar. Sebäbi ol diňe gowy şygyr ýazýan şahyr däl eýsem Sunugaty ulu jogapkärçilik hökmüne kabul eden, galamy bilen durmuş ýörelgesi biri birine laýyk gelýän, seýre gabat gelýän Sunugat ussatlarynyň biridi. Biz bu gepleşigimiz arkaly hem şygyryýetimiziň hem de durmuşymyzyň bu görnükli şahsiýetini dinleýijilerimize ýakyndan tanyşdyrmak isleýäris. Abdurrahman Cahit Zarif oğlu 1940-njy ýylyň 1-nji iýulunda Ankarada dünýäge gelýär. Asli Kahraman Maraşlı bulan kakası Lukman'dı. Onun çağalık yılları kakasının vizipesi sebepli Siverin, Ankara'nın, Kızılcı Hammam'ın ve Maraş'ın arasında geçti. Abdurrahman Cahit Zarif oğlu edebi durmuşunu Maraş'ta başlayar. Tarihi Maraş Liseyini okuyan yıllarını Rasim Özdenörün, Erdem Bayezid ve Alaeddin Özdenörün bilen başlan dostluğu onu Türk edebiyatının görnüklü vekillerinin birine uğrayar. Abdurrahman Cahit Zarif oğlu İstanbul Üniversitesi'nin Nemis Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamlayar. Mugallim ve kullukçu hükmünü dürlü vezipelerde işleyen Cahit Zarif oğlu bir neçe yıl TRT'de işleyar. Yaşlık yıllarına Evropa yurtlarına seyahat eden Cahit Zarif oğlu şol seyahatları barada bir neçe eser yazýar. Cahit Zarif oğlu şygyr yazmağa bolsa liseýde okuyan yıllarına başlayar. İlkinji kitabı bolan Şarat Çağaları 1967-nji ýylda çap edilýär. Yaş şahir şol kitabyny öz mümkinçiligi bilen çap etdirýär. Zarif oğlu döwürwap şygyryýetiň mümkinçiliklerini inkar etmeýär. Ýöne ýapyk we çuňur obrazlary alyp olary başga bir dünýä, islam duýgularynyň we metafiziki gözlegleriň dünýäsine geçirýär. Nemis filologiýasyny çuňur öwrenen Rilke'den alan ilhamy bilen Necip Fazıl Kısakürekden ve Sezai Karakoç'tan miras galan sivilizasiýa düşünjesini öz döredijilik dünýäsine birleşdirýär. Onun şygyrlary aňsatlyk bilen okulyp geçilýän şygyrlar däldi. Ol okuýçydan zähmet talap edýärdi we şol zähmetiň öwüdini bolsa bol hasyl bilen gaýtaryp berýärdi. Onun şygyrlaryna tebigat, söýgü, ölüm we ynanç, guşlar, dağlar we çağlar bilen bedelen öz boluşly obrazlar janlanýar. 1977-nji ýylda çap edilen Menziller we 1985-nji ýylda çap edilen Gorku we Yolbar saatly kitaplary munyň aýdyň şaýadydyr. 1973-nji ýylda çap edilen ikinji kitaby bolsa, diňe onuň şygyrlarynyň däl eýsem bir nesliň adyny göterýärdi. 7 gözel adam. Bu at wagtyň geçmegi bilen ýollary Maraşda kesişen we Türk edebiýatyny uly iz galdyran şol toparyň adyny öwrüldi. Şol adamlary birleşdiren zat diňe bir şäherde bolmakdary däldi. Anadolu'nun çar tarafından gelip döwürwap edebiýatyň merkezini, milletiň ynançyny, paýhasyny we gymmatlyklaryny ýetirmek islegidi. Nur Pak diliň neşir eden edebiýat jurnalyna bir ýere jemlenşen bu topar 1976-njy ýylda neşir edilmäge başlanan Mavera atly jurnal alkaly öz edebi mektebini döredýär. Zarif oğlu hem jurnalyň esaslandyrjylarynyň biridi. Mavera yerli düşünjäniň we ynanç esaslı edebiýatyň ojagyny öwrülýär. TRT'de yayılma verilen 7 güzel adam, yani 7 acayip adam adlı tereserial, şol neslin baştan geçiren vakalarını uli halk köpçülüğüne yetirdi.
Cahit Zarifoğlu Yaşamak adlı eserini, içki dünyasını, görüşlerini ve karayışlarını inger, çungur ve içkin görünüşte beyan ediyor. Tövüş Ritimleri adlı romanın olsa Afgan halkının basvalcılara karşı kahramançılıklı görüşünü gurrun veriyor. Cahit Zarifoğlu'na göre sunuğut ustaları edilen halkların sesine ses koşmağa borçludur. Eni romanı bu dünya bir degirmendir ve Bay Arzu Hıyarların izin adlı eserleri, Süitçi İmam adlı tiyatr oyunu onun edebi mirasını görküzüyer. Onu dövürdeşlerinden tapavutlandırayan başka bir ayrıtınlığı olsa çağlara ulu ehmiyet vermektir. Serçoğuş, Yürek Dede ve Patşa, Keçi Şahzade ve Motorlu Kuş yalı eserleri çağlar edebiyatının görüldalarlık eserlerinden biridir. Cahit Zarifoğlu'nun yukarıda adağdalayan eserleri Türkiye'nin Yazıcılar Birleşiği tarafından çağlar edebiyatı boyunca bayrağa layık görülüyor. Onun fikrine göre çağlar için eser yazmak bir milletin geleceği için eser yazmaktır. Ol gelecek nesillerin arası dil ve berk ruh bilen yetişmeğini edebiyatın esası vezifelerinin biri hükmüne hesaplayardı. Ulular için hem bir neçe eser yazan şahirin erteki diline yüzlenmeği onun küçük ünlülüğünü ve vefalılığını görküzüyor. Cahit Zarifoğlu şan şöhretten qoq qalmagaldan çette durmağı saylap aldı. Ol yazı işine vaadat yalı çınnıqay çemeleşerdi. Özünü uğurduğun yaş şahirlerin şığırlarını tavırlılık bilen okuyardı ve olara yol görküzüyordu. Onun aradan çıkmağından son kitap görünüşünde çap edilen hatları Sunugut Ustadının yaş zihinleri ne hili ulu ehmiyet berenliğini görküzüyor. Cahit Zarifoğlu 1987 yılın 7 iyununu 46 yaşında İstanbul'da aradan çıkıyor. Ol dine var tekçeler dolu eserleri miras kaldırmadı. Eysem Sunugut Ustadı göreldalarlık ahlakı miras koydu. Doğrumuzda onun adı mekteplerde, kitaphanalarda ve medeniyet merkezlerinde yaşayar. Eserleri teze nesiller arkalı gen okuyucu köpçülüğüne yetirliyar. Onun edebi dürüdücülüğü barada ilmi işleri yazılıyor. Cahit Zarifoğlu'na bağışlanıp gepleşikler tayarlanıyor ve hatırlama çareleri geçiriliyor. Dostları bilen birlikte bilim alan yeri olan tarihi Maraş Liseyi olsa Edebiyat Müzeyine uğruldu. Cahit Zarifoğlu aramızdan iyi giderliğine karamazdan onun edebi mirası her gedek okulunu onun ömrünün neçe uzak ömrü dengdiğini subut ediyor.

Gadirli dinleyiciler, gepleşigimiziň bugünkü sanyny halkara gatnaşyklar boýunça bilermen doktor Cemil Doğaç Üpeg'in Saata Durmuş, Çuňur Şygyryýet, Cahit Zarif oglu baradaky garaýşlaryny dikkatiňize ýetirdik.

Kadarlı dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT, Türkiye'nin Türkmen diline koyu verilişinin dinleyersiniz. İnni koyu verilişimizin başına verilen haberlerin kıskaça mazmununu yine devrede dikkatinize yitiriyoruz. Türkiye ile birlikte 7 yurt Britanya'nın İsrail'e koyan sanksiyonlarını kolluğu veriyor. Türkiye, Suriye'ye kıynanç bildirdi. Trump, İran ile devam eden savaşın arası sayılıklardan sonra bes edilmeğini göz önüne tutuyor. Kadirli dinleyiciler, TRT, Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip kotoruyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.770 kHz yığılıklardan kıyısı tolkunun, Çanak anten arkalı 4 A TürkSat 4A'dan 12.092 MHz yıllıklardan garizontal polarizasyadan gün efirden dikkatinizi yitirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ olun.

Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын аяк 10 айынын 10-у күнгө бейшембе. TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'nun Kırgızça berüüsünü ugup jatasızlar. Obodo men Almazbek Asanbayev, operator Arzu

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur Ankara. Bugün Panşambi, Milodi 2026 yıl, September ayının 10'cüsü, 1405. Koyoş yıl, Sümbül ayının 19'cüsü. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belirletken Özbek dili de geçtirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ile 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 yarım ile 9 arası da, Gören uçakta bilen ise saat 4 ile 4 yarım arasında kıskat dolgunu 25 metr 11.765 kilör sorkalı dinleşiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, makola kundalik lavhası, vaktimiz kaldığında musiki dastur bilen yarım saat boyunca devam etadı. Olup boru üçün men Abdurrahim Masumi.

0: degan mustaqil Falastin davlatini nazarda tutgan, doimiy tinchlikka boradigan, yagona to'g'ri yo'l deb ataganlari ikki davlatli yechimga samimiy ekanliklarini yana bir bor ta'kid qildilar. Rossiya-Ukrain urushiga tegishli tinchlik muzokaralarining yaqinda qayta boshlanishidan umidvor ekanligini bildirdi. Kremlin so'zchisi Dmitriy Peskov muzokaralarni qaytadan iziga solish borasida tasdiqlangan bir siyosiy iroda mavjudligi ekanligini bayon qildi. Ushbu bayoniya Amerika Qo'shma Davlatlari Tashqi ishlar vaziri Marko Rubioning har ikki tomon qabul qila oladigan bir kelishuv uchun yo'l xaritasini tuzish fikrini o'rtaga tashlashidan keyin berildi. Peskov Moskvaning yechim tafsilotlarini omma afkoriga ochiqlamasligini aniq ravishda bildirar ekan, Rossiyaning Washington bilan parda ortida tamosda ekanligini ham so'zlariga ilova qildi. Amerika bilan Rossiya davlat rahbarlari o'rtasidagi telefon so'zlashuvidan keyin bayonot bergan Peskov ushbu muzokaralarning yaqin kelajakda qaytadan boshlanishidan umidvormiz degan tushunchalarni bayon etdi. Xalqaro ko'ch tashkiloti xushunatlar tufayli minglab sudanlikning badarg'a bo'lganini bildirdi. Xalqaro ko'ch tashkiloti maydondagi xavfsizlik vaziyatining yomonlashgani haqida ogohlantirib, Sudonning shimoli Darfur va Moviy Nil viloyatlarida 4500 dan ortiq kishining uy joylarini tark etib badarg'a bo'lganini ma'lum qildi. Shimoli Darfurda 3-dan 6 septembrga qadar taxminan 1275 kishi qishloqlaridan qochgan. Ulardan ba'zilari qo'shni Chad mamlakatiga o'tganlar. Moviy Nilda esa faqat bir kun ichida turli qishloqlardan taxminan 3315 kishi o'z uy joylaridan badarg'a bo'ldilar. Xalqaro ko'ch tashkiloti vaziyatni qarong'i va haddan tashqari keskin beqaror deb ta'rifladi. Sudonda ichki urush boshlangan 2023 yil aprel oyidan beri 10 minglab kishi hayotini yo'qotdi va 13 million kishi uy joylaridan badarg'a bo'ldi. Va so'nggi xabar, Apple shirkatining shugungacha tavlid qilgan hech bir narsasiga o'xshamasligini bildirgan ilk buklanuvchi iPhone modeli iPhone Dock'ni tanitdi. Yuklanuvchi dastgoh ochilganida havochilik va fazo darajasidagi titanium chavkot bilan o'ralgan iPhone 18 Pro Max'dan 50% kattaroq bo'lgan 7.6 inchlik ulkan bir tasvir namoyon bo'ladi. Kamera tomonidan esa 0 deklanchur kichikishga ega 48 megapiksellik fusion kamera va soniyada 120 frame tezligida 4K video sabti xususiyatlari o'rin olgan. Shuningdek, mazkur dastgoh eng yangi seramik shield himoyasi tufayli suv va changga qarshi chidamlik taqdim etadi. Boshlang'ich bahosi 2000 dollar bo'lgan iPhone 10 uchun oldingi buyurtmalar 16 oktyabrda boshlanadi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشور ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зыри и Тюркия.
12: 这里是 Туарчи Чишин Гонго Дэн Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
14: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Схма.
17: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
18: Аич, Радио, Воча Тюркия.
19: Говорит Голос Туркия.
0: Эфирда Туркия овозы.
2: Диплеер Туркияның тети радиосы.

enerjide tarixi buriliş, kaya gazı ve kaya nöfti modelige kirmoqda. Aziz dinlovchilar, bugün Türkiye'nin enerjide taşkarıga bağlıqligini kamaytırış üçün en mühim buriliş nuktalardan biri Diyarbakır'dan keledigen hoş xabar bilen kanday bosup ötülüşü haqda sözleşemiz. An anavi bo'lmagan usullar bilen çıkarılayatgan

yattım, çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

0: Ovo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Dipleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
11: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Türkiye.
14: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
15: It Türkiye Hangya Radio ya.
7: Ovde Radio Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici DRT Radio.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Kui El Radyo.

0: Türkiye Ovozi dolqınlarında soňky haberler tyňlaýsyz.
1: AQŞ başy Donald Trump bugün Pentagonda 11 sentýabr hüjümleriniň 25 ýyllygyny iske aluw tantanasynda gatnaşa. Bu wakyga Amerika tyşky siýasetin hem milli gurkunçsyzlygyny ýoňadan formulaşdyrgan idi. 2001 ýylda Al-Qaida kontrabandistleriniň ýyşgyçlaryny üz gullaryna alyp, alaryny New Yorkdaky bütün dünýä sowda üzegine Pentagonga hem Pennsylvania ştatynyň Shanksville ýanyndaky kyrga ýöneltigi netijesinde ýokunça 3000 kişi halak boldy. Bu hujumlar terrorga qarşı soğuş dep atalgan prosesini başlap jiberdi ol Brown Universitetinin soğuş beýesi proýekti boýunça Gyrak hem Afganistanga hujumlaryny üz işine ala hem ýokunça 4.7 million kişiniň ölümine kitire. İl başy orunbasary J.D. Vance'nin New Yorkdaky iske aluw şarasynda lekege liderler bilen birge gatnaşyşy we başga idara wekilleriniň Shanksville-dagy tantanada bolýan kutuly. Şeşembi günü Trump yıllıkını vatanperver günü 2026 dip iglan etu turunda bildiriw şygardy. Onda hüjümler turunda jentikläp söýlendi hem ilniň saklanyw güşini nygatyrga wagta berildi. İmillik şıganaklara haber etuwünçe Türkiýeniň milli küzlew uyuşmasy jetekçisi İbrahim Kalın Ankara'da gyrak parlamenti spikeri Hibat Halbusi bilen tübäk hem halkara wakygalar turunda fikir alyşy üçin uçraşdy. Şıganaklar etuwünçe uçraşuwda aýryşa Türkiýe hem gyrak arasında gurkunçsyzlyk ölkäsinde hyzmatdaşlykny nygatuw hem hal etilmegen meselelerini şişuwge ihtibar berilgen. Filippin yangın söndürüşçileri Manila'dan günbatıştağı Palawan provinsiyasına seyahat vaqtında şıkkan yangında 5 kişi halak bolgan hem 80'nden artık kişi yoğalgandan son tulusunça yangın paromğa mindi. Quyu tütün hem güçlü issilik arkasında kilip şıkkan tutkarlıklar arkasında türkümler karapka jumğa günlüğüne şeşembi kişinde yangın şıkkandan son bir günden artık vaqt ötkeşkere aldı. Filippin yarboyu sakçılara yolçılar isimliginde kürsetilgen 2 kişinin şından da kümede bulma onraslağandan son yoğalgan kişiler sonun 86'dan 84'ke üzgertti, barlığı 43 kişi kıtkarılgan. Yolçular isimliginde paromda 117 pasajer hem 17 ekipaj ağzası buluğu kürsetilgen. Yarboyu sakçıları bu rayonga 5 karap hem diverler jiberdi. Şeşembi kişinde başlangan izlew operasiyasına armiya kıtkaru kümeleri balıkçılar hem şahsi kurort hujalary yerdem kürsete. Yongynyň sebebi elige bilgisiz ol başlanganda parom Palawan utrawynyň tünyağındagı popüler turistik urun bulgan koronga 20 saatten artık seyahatinin ahırına yakınlaşaydı. Halaketten isen kalganlar yongyn kanşı karab işinde iki şartlau tavuşu işitilüğün bildirdi. Yor boyu sakçıları mağlumatlarına korağanda 330 kişi sidirişli parom şulayok türlü yükler, şul isepten motosikler ha maşınalarda taşıgan. 7600'den artık utraudan turuşu arhipelag devleti bulgan Filippinde paromlar mühim transport çorası bulup tura milyonlagan kişi ştatlar ora seyahat üçün kümelerini kullana. Bu soňky haberler idi.

Efirden Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu aleyküm. Bugün 11. sentyabr. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirge uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilinde gündelik dersleri dinliyorsunuz. Derslerimizi 16 metre 17.670 kHz kısa dalgın canlı frekans dinliyorsunuz. Şimdilik www.tretuzbek.com ve sunucu yoldaş Tursat Orkalı Votes Radyo kanalından dinleyiş mümkün. Bugün dersimize sonki yangilikler kızıkarlı malumatlar çünkü nomli dasturunu itibarınıza havale kılamız.

0: Türkiye.
1: Ovdje Radio Glas Türkije.
2: Gider Radio Amuriye Türkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
5: Este Radio Voz de Türkiye.
6: こちらは Türkiye の声ラジオです。
7: Zboru va glas od na Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
1: Ovde Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

9 arasında gören uçakta bilen ise saat 4 ile 4 yarım arasında kıska tolkun 25 metr 11.765 kilometre sorkalı kinesiniz mümkün. Bugün geçtirişlerimiz, yangilikler, UNESCO'da Türkiye'nin izleri lavhası, o vaktimiz kolganda muski dastur bilen yarım saat boyunca devam etadi. Olup boru üçün men Abdurrahim Masumi.

Yengelikler sırası. Amerika Devlet Reisi Donald Trump, orta müddetli saylovlar boyus Amerika'nın İran'a karşı keng kolamlı bir hücum uyuşturmaganligini bildirdi. Türkiye bilen Irak, Ankara'da hafsızlık ve iktisodi hemkorlik mavzularını kurup çıktılar. Zelenski, Kanada, Ukrayna'ya cüda mühim bir hava müdafaa paketi yetkazıp beradı dedi. Al Cezayir Birleşken Arap Emirlikleri bilen diplomatik alakalarını kesip taşladı ve hava hududunu yapıp koydu. Yangilikler tafsilotiga o'tamiz. Türkiye bilen Irak, Ankara'da hafsızlık ve iktisodi hemkorlik mavzularını kurup çıktı. Xavfsizlik manbalari bergan ma'lumotlarga ko'ra, Turkiya Milliy istixborot tashkiloti boshlig'i Ibrohim Qalin mintaqaviy va xalqaro o'zgarishlarni ko'rib chiqish uchun Anqarada Iroq vakillar kengashi raisi Hibbat al-Halbusi bilan muloqot qildi. Manbalar ushbu uchrashuvda, ayniqsa xavfsizlik sohasida Turkiya bilan Iroq o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish va yechim kutayotgan masalalarni hal etish mavzulariga bosh qotirayotganligini bildirdilar. Trump o'rta muddatli saylovlar bois Amerikaning Eronga qarshi keng ko'lamli bir hujum uyushtirmaganligini bildirdi. Amerika Jamhur raisi Donald Trump 3 novembrdagi o'rta muddatli saylovlar tufayli Washingtonning Eronga qarshi keng ko'lamli bir hujum uyushtirmaganligini bayon qilib, urush saylovlardan keyin va hatto undan ham oldinroq nihoyasiga yetishi mumkinligi haqida peshminlik qildi. Trump bir suhbatda Amerikaning Eronga qarshi harbiy amaliyotlarini kuchaytirishi borasidagi chaqiriqlar haqidagi savolga yaqinlashayotgan saylovlarga diqqat qaratib, urush amerikaliklarning o'rta muddatli saylovlarda ro'y beradigan chog'iga qadar tugashi mumkin deb javob berdi. Isroil g'arbiy qirg'oqdagi g'ayriqonuniy maskanlarda 1670 ta yangi uy qurish planini ko'rib chiqmoqda. Falastin ozodlik tashkilotiga bog'liq bo'lgan ajratuvchi devor va yahudi maskanlariga qarshi kurash komissiyoni Isroillik rasmiylarining ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqdagi g'ayriqonuniy Isroil maskanlarida 1670 ta yangi uy qurish planini ko'rib chiqayotganini bildirdi. Komissiyon bu planlar 12 g'arbiy mamlakatning g'ayriqonuniy maskanlardan kelgan mahsulotlarga tijoratiy cheklovlar qo'yishi va Isroildan maskanlarni kengaytirish faoliyatlarini to'xtatishini so'raganidan keyingi kun tartibiga kelganini qayd etdi. Zelenskiy Kanadaning Ukrainaga juda muhim bir havo mudofaa paketi yetkazib beradi dedi. Ukrain jamhur raisi Volodymyr Zelenskiy Kanada bosh vaziri Mark Carney bilan o'tkaziladigan muloqotidan oldin bergan bayonotida Kanadaning Ukrainaga juda muhim bir havo mudofaa paketi va enerji sektoriga qaratilgan yordam yetkazib berishni e'lon qildi. Havo mudofaa paketining hayotiy ahamiyatga ega ekanligini bildirgan Zelenskiy yordamning mazmuni yoda Kanadaning enerji sektori borasida himoyasi haqida tafsilot bermadi. Kanada Rusiyaning 2022 yil fevral oyida boshlangan hujumlaridan beri Ukrainaga 6.1 milliard dollarlik harbiy yordam qolaversa, to'plam 18.5 milliard dollar ortiq yordam berish va'dasini bergan. Va so'nggi xabar Al Jazoir Birlashgan Arab Amirliklari bilan diplomatik aloqalarini kesib tashladi va havo hududini yopib qo'ydi. Abu Zabi bu qarorning vaqtinchalik bo'lishini umid qilmoqda. Abu Zabi Al Jazoirning o'z havo hududini 11 septembrdan boshlab Birlashgan Arab Amirliklarida ro'yxatga olingan mulkiy va harbiy uchoqlarga yopishining ortidan diplomatik aloqalarni kesish borasidagi bu qarorning vaqtinchalik bo'lishini umid qilganini bildirdi. Birlashgan Arab Amirliklari Tashqi ishlar vazirligi barcha mamlakatlar bilan aloqalarni kuchaytirish, shuningdek, o'zaro tushunish, hamkorlik va o'rtoq rifohni rivojlantirish borasidagi qat'iy irodasini davom ettirayotganini ma'lum qildi. Bayonotda Al Jazoirning qarorining vaqti

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aiç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
15: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radyo Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
18: İt Türkiye hangiye radyoya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Amerika davlat raisi Donald Trump o'rta muddatli saylovlar bois Amerikaning Eronga qarshi keng ko'lamli bir hujum uyushtirmaganligini bildirdi. Turkiya bilan Iroq Anqarada xavfsizlik va iqtisodiy hamkorlik mavzularini ko'rib chiqdilar. Zelenskiy Kanada Ukrayna juda muhim bir havo mudofaa paketi yetkazib beradi dedi. Aljazoir Birlashgan Arab Amirliklari bilan diplomatik aloqalarini kesib tashladi va havo hududini yopib qo'ydi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr amol qoling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici Derti.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyor musun? Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.